Oui, mais notre bébé, papa, mende, banda, mende, me holla, me jom, gelo, papa, ari. So, bimbi, yo, min kukil, gelo, pa, min kukil, ma, son, bi, odo, min kukil, min nankte, gelo, be. Oui, ya, ya, on, bode, padi, on, joun, joun, kou, ni, fou, yo, nou, lalab, ta, wun, do. Rasulullah, yummi. Ye, ya, wudi, si, mo, sieda. Oui, ya, Muhammad. Oui, nam. Oui, daro, sieda, sa, yi, mbi, a, yi, mbe, ma, be, so, ta, yado, jini, gelo, pa, no, fevi. Nene djogi sahibi ma goto mo jidda sanne biyeteedo Seyna Abou Bakri ko essé minani ko kolaado ma kokkamimo mo jogo cioktirdo gallam de mi daldo on ngeloba fudu mala mi nene djogi sahibi ma biyeteedo Seyna Oumar o kewdo dole jambaaro ngaddaamo wona pesito ledde gallam no mi hokkuma ngeloba fudu mala mi nene djogi sahibi ma biyeteedo Seyna Ousman ko neddo nundudo sanne wona ceno gallamo mi daldu ma ngeloba so dum ala mi nene jogi sahibi ma mana biyeteedo Seyna Ali Bouna Ba Dalib ko bi bama ko kursin jogi kursin ma fes ngadda dum do wona gollowo gallamo mi daldu ma ngeloba so dum ala mi nene ado jogi biya debbo korsu no biyeten Fatima bint Rasulullah ara wono boy debba mon wulnan dum ndiyam en maana en fitan dum sud mi dalduma ngeloba gite Muhammad e berli gonni bismillah wi sala kebel dum jogi chalminal tindi faade am wi nafi barante da bando ko biiko dañi welanda mo hañu weltaade